yapma. Ahal gazır dubaka ipret. Dakar işgali çat gıba. Şenagar muhvallah arat.

am sigoarul la tgirta. Ravkna tu bevri, gavida tseli. Ravkna tu isev, arahar chemi, chamchi techeli.